0: Kazakistan hükümeti şu uçuma sağ kolunuzda kadar yakışı da alıp beni üretim 25. yıllık projede 2. yıldan üretim proje üretim sağ kolunuzda sabahlarını istedim bu hükümeti şu uçuma iman yuvarlayın bu kadar yakışı da alıp beni üretim 25. yıllık projede 2. yıldan üretim proje üretim sağ kolunuzda
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вас слышно?